Kıvrım kıvrım Hakk'a uzanan ışıktan yolda, bendik adına her şeyini aşan kahraman, hilkate ait sırların anahtarı onda, büklüm büklüm bir yumak onun elinde zaman. Durmuş gök yolculuğuna rampalar kuruyor, ermiş Hızır'la bir halvete önceden önce, gelip geçene şafak mesajları sunuyor, bağrında tek ışığın çakmadığı bir gece. Elinde meşale saçıyor nur üstüne nur, kandiller sıra sıra geçtiği her bucakta, atlas ikliminde her dem üfül üfül huzur, tütüyor amber kokusu tüten her ocakta. Yeşeriyor geçip gittiği yerler ardından, nara atıyor ovalar, obalar, yamaçlar, rüzgar bahar kokusuyla esiyor her yandan, artık doğruluyor devrilen bütün ağaçlar. Sonsuzla iç içe onun düşünce dünyası, dilinde bir yanık türkü, gönlünde heyecan, gözlerinde rengarenk ahiret haritası, bendiğinde nokta nokta ötelere iman.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakınınız buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bizim yol ve sokaklarda oturmaktan vazgeçmemiz mümkün değil. Çünkü oralarda lüzumlu işlerimizi konuşuyoruz, dediler. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem ki vazgeçemiyorsunuz, mutlaka oturmak zorunda kalıyorsanız, öyleyse yolun hakkını veriniz, buyurdular. Bunun üzerine, yolun hakkı nedir ya Resûlallah? Diye sorunca, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, harama bakmaktan gözleri korumak, gelip geçenlere eziyet vermemek, verilen selamı almak, İslam tarafından iyi denilen şeyleri tavsiye edip, kötülüklerden sakındırma vazifesini yerine getirmektir, buyurdular.

Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, İsmini isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle, yardım eyle Muhammed ümmetine, yardım eyle Muhammed ümmetine.

0: 1,5 milyarlık saman çöpüyüz biz. Saman çöpü. Aksine konuşun erkekseniz. 1,5 milyarlık saman çöpüyüz. Dünyada ne ağırlığınız var, ne kilonuz var, neyi hissettirdiniz?
1: Senin imanının temeline, kutsalların temeline dinamit koyuyorlar. Mescid-i Aksa'nın altı oyuldu. Tarihi kazı ayağı altında o sarı kubbeyi göçertmeye çalışıyorlar.
0: Niye Mescid-i Aksa'yı gündem yapmadınız? Niye Mescid-i Aksa Kur'an'da Allah'ın üzerinde durduğu bir konu? Niye onu Kur'an'a koymuş? Niye peygamberin seyahatini Mescid-i Aksa diye bir noktada İsra bölümünü noktalamış? Sormak zorundasın. Niye çevresinin çok kutsal olduğunu, topraklarının da çok verimli olduğunu, maddi manevi bereket kaynağı olduğunu niye Allah özellikle vurgulamış? Hocam, cemaatim, ümmet, Müslümanlar.

0: www.mekkefm.com
1: mekkefm.com. Ya Hakem, Ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Latif, Ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle, hükmünü hakkımda latif eyle.

İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem minber üzerindeyken sadaka vermekten, dilenmeyip iffetli yaşamaktan bahsetmiş ve şöyle buyurmuştur: üstteki el alttaki elden daha hayırlıdır. Üstteki el veren eldir. Alttaki el ise dilenip alan eldir.

0: insanlığa yön veren, hayata huzur veren, gönüllere aşk sunan radyo.
1: Aşk sunan radyo.
0: www.mekkefm.com

derdimendim ya Resulallah, deva ol derdime. Destgir ol ya Habiballah, bu asi mücrime. Sen şefaat kanı varken yalvarayım ben kime? Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım.

buğ-i vaslındır muattar eyleyen sümbülleri. Nur cemalinden eserdir bağı aşkın gülleri. Gül cemalindir Habibim mest eden bülbülleri. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım. Canını canane kurban eyliyor pervaneler. Bezmi vaslın neşesinden gaş yolur mestaneler. Aşkın gözyaşlarından doldu hep peymaneler. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım.

Ermek istersen o şahın himmetü imdadına, canu dilden aşık ol sen ismi zat evradına. Ses verir ulvi melekler ateşin feryadına. Ben Rasul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücremim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım. Cemali Mustafa hayranıyım.

Muaviye İbni Hayde, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ya Resûlallah, kadınlarımızın bizim üzerimizdeki hakkı nedir? Diye sordum. Şöyle buyurdu. Yediğin gibi onu da yedirmek. Giydiğin gibi onu da giydirmek. Yüzüne tokat vurma. Kötüleyip ayıplama. Darılıp ayrı yatmaya mecbur kalırsan, bu işi sadece odanın sınırlarını aşmayacak şekilde evde yapmaktır.

Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma.

hakikat tercüme istemez. Ama arınmadan, durulmadan hakikat çıkar mı meydana? Sen içini yakmamışsan, yulmamışsan kırk çeşmenin suyunda, fark etmemişsen gönlünü, hakikat çiçekleri açar mı orada? İşte içini yulmayanlar derler ki, şair sözü yalandır. İnanma Yunus'um, inanma. Unutma, hakikati kendine katık eden söz, zamana galip gelir.

0: Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ahlak yönünden insanların en güzeliydi.
1: Sizin yeriniz burası.

0: insanlığa yön veren, hayata huzur veren, gönüllere aşk sunan radyo.
1: Aşk sunan radyo.
0: www.mekkefm.com
2: Altın Saçlı Bahar. Bu mevsim o kadar coşkun ki sular, çığlık çığlık vadi, dere inliyor. Sular gibi köpürüyor duygular, gel sonsuza yelken açalım diyor. Nur yağıyor, ışık sarmış her yanı, zaman artık sevinç neşe zamanı. Beklemiştik mevsimlerce bu anı, bir bir ölenler bir bir diriliyor. Her yanda güzellik, her yanda ahenk, geçmişteki muhteşem günlere denk. Ve bahçelerimizde hevenk hevenk, bir başka tatta meyveler eriyor. Duygularla dolu esiyor rüzgar, kabarıyor denizlerde dalgalar, enginlerde altın saçlı bir bahar, bin bir renk ve desenle türleniyor. Ve yarınlar daha aydın olacak, dünya yeniden ışıkla dolacak, yıllanmış karanlıklar boğulacak, muştusu ulu divandan geliyor.

Ya Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, nakledildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennete girecek bir takım insanlar var ki, onların kalpleri tevekkül ve Allah'a güvenmede kuşların kalpleri gibidir.''

Sem cennet, cehennem veyahut başka ne varsa silsem, rızana ersem, bir gün olur da affedilirsem, huzurda ya Rab huzura ersem. Cennet, cehennem veyahut başka ne varsa silsem, ben seni görsem, ben seni görsem.

Sem cennet, cehennem veyahut başka ne varsa silsem, rızana ersem, bir gün olur da affedilirsem, huzurda ya Rab huzura ersem. Cennet, cehennem veyahut başka ne varsa silsem, ben seni görsem, ben seni görsem.

0: gitsem cennet, cehennem veyahut başka ne varsa silsem, rızana ersem, bir gün olur da affedilirsem, huzurda ya Rab huzura ersem, cennet, cehennem veyahut başka ne varsa silsem, ben seni görsem, ben seni görsem, bir gün olur da affedilirsem, huzurda ya Rab huzura ersem, cennet, cehennem veyahut başka ne varsa silsem, rızana ersem, bir gün olur da affedilirsem, huzurda ya Rab huzura ersem, cennet, cehennem veyahut başka ne varsa silsem, ben seni görsem, ben seni görsem.
1: Mevla buyuruyor ki arkadaşlar, göklerde, yerlerde ve sizde başına ne geliyorsa gelmeden evvel yazılımdadır o. Yazısı, çizisi, programsız, kontrol dışı. Hiçbir şey Allah'ın kontrolü dışında değildir. Her şey kontrol altında. Kaybettiklerinize kahrolmayın diyor Allah. Verdiklerimden şımarmayın diyor Allah. Sizden bunu istiyorum. Kaybettiklerinden strese girmeyin, perişan olmayın. Hepsi programlıydı. Fotoğrafımız pek güzel taraflarımız var ama düzeltilmesi gereken taraflarımız daha fazla. Yani hepimizin, özür diliyorum, elhamdülillah, şükürler olsun, çok iyi diyeceğimiz taraflarımız çok az. Estağfurullah Allah'ım, bu konuda yanlış yaptık. Şahsım, ailem, millet, ümmet olarak estağfurullah, özür diliyoruz diyeceğimiz liste bayağı büyük ya. Onun için büyük tövbe ihtiyaç var. İnsaflı olun. Çok büyük tövbe ihtiyaç var arkadaşlar.

Abdullah İbni Amr İbni As'tan, Allah onlardan razı olsun, aktarıldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın İbrahim aleyhisselam hakkındaki, "Ey Rabbim, bu tapınılan nesneler gerçekten insanlardan pek çoğunu yoldan çıkardı. Onun için her kim bana uyar ve bana katılırsa o bendendir. Bana baş kaldırana gelince şüphesiz sen çok acıyan ve gerçek bağışlayansın." 14 İbrahim 36 ayetini okudu ve İsa aleyhisselamın, "Şayet onları azaba çarptırırsan, şüphesiz onlar senin kullarındır. Ve eğer onları bağışlarsan, doğrusu sen çok güçlü ve üstün olansın. Yaptığın şeyleri yerince yapansın." 5 Maide 118 ayetini okudu, ellerini kaldırarak, "Allah'ım, ümmetim, ümmetim" diye dua etti ve ağladı. Bunun üzerine Allah, "Ey Cebrail, Rabbin her şeyi daha iyi bilir ya, git Muhammed'e niçin ağladığını sor" buyurdu. Cebrail gelerek sordu. O da ümmeti için duyduğu endişeden dolayı ağladığını söyledi. Zaten Allah her şeyi en iyi bilendir. Cebrail'in dönüp haber vermesi üzerine Allah, "Ey Cebrail, Muhammed'e git ve ona şu sözümü ilet" buyurdu. "Ümmetin konusunda seni razı edeceğiz ve üzmeyeceğiz."

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.
1: Ya Kahhar, ya Kahhar. Sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab. Yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle.

Ebu Zer, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Medine'nin Harra mevkiinde yürüyordum. Derken Uhud Dağı karşımıza çıkıverdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Ebu Zer," dedi. Ben de, "Buyur ya Resulallah, emrine amadeyim," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yanımda şu Uhud Dağı kadar altın olsa, bu iş beni sevindirmez. Bir borcu ödemek için ayırdığımdan başka da, yanımda bir dinar bulunduğu halde 3 gün geçmesini istemem." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sağına, soluna ve arkasına verme işareti yaparak, "Yanımda bulunanı şöyle şöyle Allah'ın kullarına dağıtmak isterim," buyurdu. Ve yoluna devam ederek, "Dünyada kendilerine çok mal verilenler, ahirette sevabı az olanlardır. Veya cennette onlar azınlıktadırlar. Yalnız sağına, soluna ve arkasına şöyle şöyle infak edenler müstesnadır. Onlar da ne kadar azdır." Sonra bana, "Ben yanına gelinceye kadar yerinde dur," diye tembih ederek, gecenin karanlığında yürüyüp gözden kayboldu. Bir müddet sonra yükselen bir ses duydum. Bir kimsenin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme saldırmasından korktum, yanına gitmek istedim. Fakat ben gelinceye kadar olduğun yerden ayrılma emrini hatırlayarak o gelinceye kadar bir yere ayrılmadım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yanıma gelince bir ses duydum ve korktum," diyerek olanları anlattım. "Sen o sesi duydun mu?" diye sordu. Ben, "Evet," diye cevap verdim. Bunun üzerine bana dedi ki, "O Cebrail idi. Bana, ümmetinden Allah'a ortak koşmayarak ölen kimse cennete girer," dedi. Ben, "Zina edip hırsızlık yapsa da mı?" dedim. "Zina etse de hırsızlık yapsa da cennete girer," buyurdular.

0: Bir bilse insan. Ah, bir bilse. Başa gelen her şey güzeldir. Çünkü başa gelen haktandır. Haktan gelen de imtihanı acı da olsa, tatlı da olsa bir lütuf gizlidir. Oysa kul zanneder ki didinince, direnince, zorlayınca olur. Zorlayınca olmaz Salik. Nasipse olur.
1: Ya bari, ya bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi.
2: Ebu Umara Bera İbni Azib, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti, 5 şeyi de yasakladı. Emrettikleri 1. Hastayı ziyaret etmek. 2. Cenazeye katılmak. 3. Aksıran kimse elhamdülillah derse yerhamukallah, Allah sana merhamet etsin demek. 4. Yemin edeni tasdik etmeyi veya yemini bozmayıp yemin üzere devam etmeyi veya yemin eden kimsenin yeminini yerine getirmesini temine çalışmayı. 5. Mazluma yardım etmeyi. 6. Davet edenin davetine katılmayı. 7. Selamı yaygınlaştırmayı. Yasakladıkları 1. Altın yüzük takmayı. 2. Gümüş kaplardan yiyip içmeyi. 3. İpek minder kullanmayı. 4. İpek elbise giymeyi. 5. Atlas elbise giymeyi. Müslim'in diğer bir rivayetinde kaybolmuş bir malı ilk haftasında ilan etmeyi sözü vardır.

Aşıklar dergahında hep seni sordum. Elimde kalem, yüreğimde sevgin. Mecnun misali yollara düştüm. Neredesin ey güzeller güzeli, en sevdiğim? En sevdiğim. Gittiğin yere ben de geleyim. Seni işitip seni göreyim. Yanında diz çöküp efendim, cemalini sonsuza dek seyredeyim. Ne gül, ne bülbül asla benzemez sana. Sen alemlere rahmet, nur üstü nursun. Kalbimde çakılı mıh gibi adın. Aşkınla her an yanıp kavrulmaktayım. Ey nuru hüda, ey mührü cemil, ey güzeller güzeli sultanı yar, aşığınım, biçareyim, geldim kapına. Bir ışık ver, ne olur, uzaklardan da olsa.

nurlu yoluna kurban oldum. Kurban oldum. Aşkınla yandım, yandım, kavruldum. Kavruldum. Taze gül idim, sararıp soldum. Ben senin sevdanda kendimi buldum. Ey nur-u hüda, ey can efendim. Canlara canan sensin efendim. Sensin efendim. Aleme rahmet. Gönüle ferman. Dertlere derman. Sensin efendim. Sensin efendim.

Erkenden mescide koşmuştum. Baktım ki o genç benden önce gelmiş namaz kılıyor. Namazını bitirinceye kadar bekledim. Sonra önüne geçerek selam verdim. Allah'a yemin ederim ki ben seni Allah için seviyorum dedim. Allah için mi seviyorsun dedi. Evet, Allah için dedim. O yine gerçekten Allah için mi seviyorsun dedi. Ben de evet, gerçekten Allah için seviyorum dedim. Bunun üzerine elbisemden tutarak beni kendisine doğru çekti ve şöyle dedi. Müjdeler sana. Zira ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim. Allah buyuruyor ki, sadece benim için birbirlerini seven, benim rızam için toplanan, benim uğrumda birbirini ziyaret eden ve sadece benim rızamı kazanmak için sadaka verip infak edenler benim sevgime hak kazanmışlardır.

Ya muahhir, ya muahhir. Zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder, dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin, dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir, dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et, başkasını bana tercih etme. Beni benden al, beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver.

Kays İbni Ebu Hazım, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Habbab İbnül Eret'i hasta olduğu için ziyaretine gittik. Vücudu 7 yerden şifa için dağlanmıştı. Bize şöyle dedi. Eski dostlarımız dünyaya kapılmadan göçüp gittiler. Dünyalık onların sevaplarını eksiltmedi. Biz ise o kadar çok mala sahip olduk ki koyacak yer bulamayıp inşaat ve bina olarak toprağa gömdük. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizi ölümü istemekten yasaklamış olmasaydı ölümüm için dua edecektim. Başka bir zaman Habbab'ın yanına gittiğimizde duvar örüyordu. Bize şunları söyledi. Müslüman şu toprağa ihtiyaç dışında yapılan evler, binalar harcadığından başka harcadığı her şeyden ecir alır, sevap kazanır.

Ahir zamanın tabii alametler listesinde yer alan maddelerden birisi de ahir zamanda zamanın bereketsizliğidir. Kimileri pijamasını çıkartmadan aynı pijamayla geri yatıyor. Emekli sendromuna girmiş insanlar. O kadar bereketsiz. Aydan aya buraya sohbete gelişimi ben değerlendiriyorum. Hafta gibi geliyor arkadaşlar. Sanki her hafta buradaymışım gibi geliyorum. O kadar bir serilik söz konusu. Artık böyle son derece zamanın peygamberimizin de mübarek ifade ve itirafıyla bereketsizleştiği şu dönemde biraz kendimize ebedi ahirette harcamak üzere zaman ayırmamız lazımdır. Zaman katilleri olmayın. Zamanınızı Allah'ın zikriyle, Allah'ın hoşladığı şeylerle ihya edin diyor ayet-i kerime. Yemin

0: Hem fazlı kerem, hem koruyan Zülcelali vel ikram.
1: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.

Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: mal biriktirmek için halktan isteyenler gerçekte ateş koru istiyorlar demektir. İster az istesin, ister çok istesin.

0: Ya Mukit, ya Mukit, sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkar.
1: Hay Allah!

Amr İbni Talib, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme ganimet malları veya esirler getirildi. Bunları kimine verdi, kimine vermedi, dağıtıp bitirdi. Mal vermediği kimselerin ileri geri söylendikleri kendisine ulaşınca, Allah'a hamd ve senâ ettikten sonra şöyle buyurdu. Allah'a yemin olsun ki, ben kimilerine veriyor, kimilerine vermiyorum. Aslında mal vermediğim kimseler, verdiklerimden daha sevgilidir. Ben bazı kimselerin kalplerinde mala karşı sabırsızlık, aşırı tamah gördüğüm için veririm. Bazı kimseleri de Allah'ın kalplerinde bıraktığı kanaate ve hayra havale ediyorum. Amr İbni Talib de bunlardan biridir. Amr İbni Talib der ki, vallahi Peygamberimin hakkında söylediği bu söz, benim için bütün dünyaya bedeldir.

0: insanlığa yön veren, hayata huzur veren, gönüllere aşk sunan radyo.
1: Aşk sunan radyo.
0: www.mekkefm.com

peygamber duasında geçer adın. Ey Allah'ım, o senin kılıçlarından bir kılıçtır. Ona yardım et. Kaç yiğide nasip etti böyle bir duayı Allah. Dünyalara bedel bir ünvanın var, Seyfullah. Ebu Bekir'in şahitliği duyulur hala çöl semalarında. Analar Halid gibisini doğurmaktan acizdir. Ve bütün cenk meydanları buna şahittir. Bizans titrer heybetinden. İran diz çöker mecbur. Anadolu'ya İslam seninle yol bulur. Kaç zafer tattı bu ordu senin vesilenle. Mekke'de Uzza putunu yıkan senin bileklerindir. Sen ki cenk meydanında yürümeyi öğrenen, sen ki kaç küheylana koşmayı öğreten, sen ki zaferden başka kelime bilmeyen muzaffer kumandansın. Kaç kılıç kırıldı ellerinde bilinmez, kaç mızrak boyun büktü zırhında bir ömür, kaç savaşçıyı yolundan döndürdü bakışların. İşte bak, alnında her harbin izi var, hayalinde bir ömür cihat denizi var. Zekan ile nice orduyu dağıttın, dosta zafer türküsü düşmana ağıttın. Rüzgar mı koştu peşinden, sen mi estin öyle keskin? Kendini korumadın sarığını koruduğun kadar, çünkü o sarıkta Efendimizin mübarek saçı var. Ve bir gün bir emir geldi. İnsanlar zaferleri senden biliyor ey Halid. Büktün boynunu. Seninle birlikte büktü boynunu Küheylan. Büktü boynunu sadık dostun, kılıcın. İtaat ettin, yürüdün. Ama şimdi gözlerinde bu yaşlar. Söyle ey kumandan, ölüm korkusundan mı?

Ben Halit. Kaç harp meydanında kovaladım şehadeti. Bak işte şu ihtiyar bedenimde. Kılıç değmedik, ok saplanmadık, mızrak dokunmadık, hiçbir yer kalmadı. Kaç dostumu uğurladım en büyük payeyle. Kaç cengaver yürüdü şehadet iklimine. Yanı başımda düştü kaç kahraman Allah deyip. Ama bana bir kez gülümsemedi Azrail. Ey Halit, hadi kalk gidiyoruz demedi şehadete. Ben son deminde ömrümün buna ağlıyorum işte. Aşık olduğum cihad ile toprağa düşmek varken bir döşeye uzanmış ölümü bekliyorum. Ağlıyorum ey dostum, ben buna ağlıyorum. Şimdi benden geriye bir kılıcım kalıyor ve bir de atım. Mezarımı işte bu kılıçla kazın. Kahramanlar hoşlanır çünkü kılıç sesinden ve atımı cihada aşık bir yiğide verin. Ey Halit, geriye bıraktığın atını hala yiğitler koşturuyor bilesin. Senden sonra çöller aşıldı, denizler geçildi, sancak düşmedi yere bilesin. Hala ufuk ufuk dolaşıyor sesin. Sen sarığında

sakladın sevgilinin saçını, mukaddes emanet bildim. Şimdi yüreklerde yer açıldı o mukaddes emanete. Ve hala hiçbir yiğit yatakta beklemiyor ölümü. Ve hala hiçbir yiğit dönmek için gitmiyor gurbete. Şimdi yüreklerde yer açıldı o mukaddes emanete. Ve bugün hiçbir yiğit dönmek için gitmiyor gurbete.

Niye saldınız kendiniz? Ne zaman, ne zaman gelecek? Ne zaman Allah'ı zikredeceğin an gelecek? Örtüneceğin an ne zaman gelecek? Hacca gideceğin sene, her sene bir mazeret uyduruyorsun. İpe un seriyorsun. Yürekte iman müsait, yol müsait, yolluğun müsait. Niye haçta değilsin? Niye sarılmadın bir kumaşı Hazreti Fatıma gibi ha kızım? Hı? Her şeye evet dedin. Niye bugün eline Kur'an değmeden uyumayı düşünüyorsun? Her gün bir ertesi zaman, her gün bir ertesi gün. Allah seni affetsin. Bugünün işini yarına bırakmak kötü bir şey. Daha kötüsü. Ahiret işlerini arkadaşlar dünya işinden sonraya bırakıp ne zaman sıra gelirse mantığıyla sıra gelmeden ölmek.

Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni.

Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün veya bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir ve Ömer'e rastladı. Onlara, bu saatte sizi evinizden çıkaran sebep nedir? Diye sordu. Onlar da, açlık ya Rasulallah, dediler. Peygamberimiz, gücü ve canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, sizi evlerinizden çıkaran sebep, beni de çıkardı. Haydi kalkınız buyurdu. Onlar da Rasulullah'la birlikte kalktılar. Ensardan bir zatın evine geldiler. Fakat o zat, o anda evde değildi. Ama evin hanımı, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görünce, hoş geldiniz, buyurun, dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evin sahibi falan nerededir, diye sordu. Kadın, bize tatlı su getirmeye gitmişti, dedi. Tam o sırada, ev sahibi olan Ensari çıka geldi. Peygamberle iki arkadaşını görünce, Allah'a hamdolsun. Bugün hiçbir kimse misafir yönünden, benden daha bahtiyar değildir, dedi. Hemen gidip, içerisinde koruk, olgun ve yaşı bulunan bir hurma salkımı getirdi ve buyurunuz, dedi. Bıçağa davranınca, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sakın ha, sağılan hayvanlara dokunma, dedi. Ev sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etinden ve hurmadan bir parça yediler. Tatlı sudan da içtiler. Hepsi doyup suya kanınca, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir ve Ömer'e hitap ederek, canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, kıyamet gününde bu nimetlerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Açlık sizi evlerinizden çıkardı. Evinize dönmeden de bu nimetlere kavuştunuz.

Yine Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, aktarıldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: komşu komşusunun duvarına kiriş koymak, ağaç çakmak, çivi, vida ve bunun gibi şeyler yapmasına mani olmasın. Hadisi rivayet eden Ebu Hüreyre, Allah ondan razı olsun, etrafındakilere bu sünnetten yüz çevirmiş olarak görünüyorsunuz. Vallahi ben bu sorumluluğu omuzlarınıza yükleyeceğim,

gönlümüzde iman ile, dilimizde tekbir ile şehadet isteriz ya Rab. Ya Rabbi, nasip eyle bize şehadeti. Sen ki yolunda ölenler ölü değil, bilakis onlar diridir, şehitlerdir diye buyurdun. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah.

Ya Rafi, Ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, Ya Muiz, İzzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, Ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni.

Sana şiirler yazıyorum. Kanatlansın diye içimden gözyaşları. Hüzün besteliyorum gökyüzüne. Yalnızlık durağında dudaksız ağlar gibi. Hüzün kafeslerinde tutsak beyaz güvercin. Beyaz güvercin.

Sen böyle çaresiz kalmayacaktın. Kuruyan düşler gibi başında zülüflerin. Perişan çığlıklarla taşıyorum ahını. Duayı şahit tuttum acıya, üzülme sen. Sızıdır, yüreğindir mazlum beyaz güvercin. Daha kaç sabah güneşi görmeyecek? Kaç bin hüzün konacak noktasına kalplerin? Sevda bitimsiz sabır, tebessümler gücenik. Çekilsin istiyorum ışığı perdeleyen her şey. Kanadında mendil ıslak, beyaz güvercin.

0: 1982'de Hoşkadem Camii'nde Büyükşehir'in altında bir nikah kıyıyorum. Ben de biraz hani vaizliğin getirdiği biraz boşboğazlık var, Allah beni affetsin. Hemen mevzuya girdik. Beyefendi ne iş yapıyor? Hanımefendi siz falan filan. Adamcağızdan hiç unutmadığım bir şeyi. Vallahi billahi. O kadar rahat bir ifadeyle bunu söyledi ki. Beyefendi mesleğiniz? Hocam ben Bakırköy'de kumarhane işletiyorum dedi. Vallahi billahi tallahi espri yapmıyorum ya. Hanımefendiye döndüm, dedim ki siz bir ömür boyu bu kumar gelirleri yemeye razı mısınız? Sorun değil hocam dedi. Kafir olmadıkları için nikahını kıyarım. Sorun yok. Ama
1: Allah için vazgeç.
0: Ben bir ömür boyu bir kumarbazım. Birisinin ekmeğini yemişim. Ben Allah'ın emrine direnen bir hanımla evlenmişim. Değil mi? Çekilme.
1: Size cennetten huri cımbızlar verir Allah. Buna da inanın. Boş konuşmuyorum ben. Allah için terk edin.
0: Gönül oyunlarını bırakın. Allah için karar verin.

Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Ebubekir Ömer'e, Allah onlardan razı olsun, Ümmü Eymen'e, Allah ondan razı olsun, gidelim. Resulullah'ın ziyaret ettiği gibi biz de onu ziyaret edelim, dedi. İkisi beraber oraya geldiklerinde Ümmü Eymen ağladı. Niçin ağlıyorsun? Allah katındaki nimetin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için çok daha hayırlı olduğunu bilmiyor musun? Dediler. Ümmü Eymen de ben Resulullah vefat etti diye ağlamıyorum. Allah katındaki nimetlerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında daha hayırlı olduğunu biliyorum. Fakat ben vahyin kesilmiş olmasından dolayı ağlıyorum. Deyince Ebubekir ve Ömer de Allah onlardan razı olsun duygulandılar ve hep birlikte ağlamaya başladılar.

alemlerin sultanının aleme vedasından yıllar sonra. 80 küsur yaşında bir ihtiyar, koşuyor koltuk değnekleriyle bir çağrının peşinde. Yollar atları bekliyor, atlar süvarileri. Uzak ufuklara dalıyor yiğitlerin gözleri.

Osman, Ali, cenk meydanındaydın hepsinin devrinde. Kılıcın kınına girmedi 50 sene. Artık yetmez mi söylesene. Sen dursan da biz gitsek, hem nasıl gideceksin bu halinle? Benden başka bir şey isteseniz amenna. Ama şimdi sakın gitme demeyin bana. Ne güzel ordudur Konstantiniyye'ye giden ordu. Bunu Resulullah söylüyordu. Şimdi görünür mü gözüme çöller, denizler, yollar? Bu seferin sonunda cennet var. Koltuk değneklerini atıp bir kenara, biniyor atına. Atın üzerinde duracak hali yok. Bağlanmış sıkı sıkıya. Cennete doğru gerilmiş bir yay gibi. Yüzü neşeden parlayan bir ay gibi. Bir müjdenin peşinde düştü ya yola, akıbet hayrola. Öyle yakından solumuş ki baharı, Halid bin Zeyd, peygamber mihmandarı. Son defa sıvazlansın istiyor sırtı, son defa öpülsün alnı.

Yaşlı gözlerle seyrediyor surları. İhtiyar bedeni eşlik edemiyor içindeki aşka. O, İslam sancağını surlara dikiyor. Yalın kılıç atılıyor cenk meydanına hayalen. Ama yorgun bedeni kalkamıyor yerinden. Bir müjdenin, bir sevdanın, bir hayalin peşinde. Medine'den surlara kadar gelmiş ama artık tükenmiş takati. Kalbinin ritmine ayak uyduramıyor ayakları. Ve İslam ordusunun kumandanı yaklaşıyor yanına. Ey peygamber mihmandarı, var mı benden bir isteğin? Belli ki sana göç var. Yiğide yakışan gurbette ölmektir. Ve işte sen de gurbettesin. Söyle ki yerine getireyim son arzunu. Hasretten çatlamış dudaklarından bir destanın girizgahı gibi dökülüyor cümleler. Ben burada ölürsem, yani fethi göremezsem, bedenimi alın, taşıyabildiğiniz kadar taşıyın. Surlara en yakın yerde olsun kabrim. Yiğitlerin Allah deyişlerini, atların dört nala geçişlerini, kılıç şakırtılarını, ok ıslıklarını duyayım. Yiğidin olmaz başka arzusu. Dosta doğru gidişinin tebessümü yayılıyor yüzüne ve süzülüyor vuslat ufkuna. Peygamberin mihmandarı, Anadolu'nun Eyüp Sultanı, İstanbul'un gece gündüz parıldayan gerdanlığı, peygamber aşığı bir millete, Allah'ın en güzel hediyesi, bir peygamber aşığı, onun aşkı, ölene kadar eksilmeyen heyecanı ve içindeki iman ışığı, sarsın kalplerimizi, kuşatsın evlerimizi, donatsın gönüllerimizi ve ancak ölünce duran yiğitlerin aydınlatsın yollarını. Yiğitlerin açık olsun yolları. Yol

0: Seni seven her ruh uludur ya Resulallah. Gözü gönlü her an doludur ya Resulallah. Cemalin pertebinden zerre şevk alan billah, kapının ayrılmaz kuludur ya Resulallah. Bekler mi başka irtifat bezmine erenler, haremgahın senin uludur ya Resulallah. Uçup uçup da şemine pervane dönenler, ruhların onlar bir koludur ya Resulallah. Uçuşur ikliminde altın kanatlı kuşlar, iklimin, kuşların yoludur ya Resulallah. Her zaman huzurunda senin buruktur başlar, gözleri de buğudur ya Resulallah. Seni görmek müminlerin en büyük rüyası, seni görense hak nurudur ya Resulallah. Vuslatın bu garip kıtmirin tatlı hülyası, o hülya gönlümün gülüdür ya Resulallah.
1: Ya Rahim, ya Rahim, öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin, istenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin, hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin, ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni, hüzünden azat eyle kalbimi, ateşten uzak eyle beni, hicrana düşürme kalbimi, rahmetinin rahmine al beni, merhametinin kucağına al kalbimi.
2: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en olgun olan kimseler, ahlakı en güzel olan kimselerdir. En hayırlılarınız, hanımları için en hayırlı davranışta bulunanlardır.

Özlüyorum seni ya Resulallah. Boynum bükük, yüreğim kırık. Bir yetimin edası var bende. Mahsurum, bir çareyim.

0: insanlığa yön veren, hayata huzur veren, gönüllere aşk sunan radyo.
1: Aşk sunan radyo.
0: www.mekkefm.com

Bir daha söylüyorum. Ne dostunun ne düşmanının, ne güçlünün ne gözyaşını zayıfların, sadece Allah'ın dediği olur. Sakın ha moralinizi bozmayın. Her gün güneş gibi yeniden doğun. Bahar tazeliğinde olun. Hiç etkilenmeyin. Firavun hesaba katsaydı Musa ağzını açamazdı. Ateş hesaba katsaydı İbrahim Peygamber gıkı çıkmazdı. Ertuğrul Gazi'yi az mı görürsünüz siz? Bir avuç kayı boyunun nice ayı boylarının tarihe gömdüğünü. 5 tane silah şörüyle gözü pek ölüm öldürmüş yiğitlerle destan yazdığını, Osmanlı'ya dönüştüğünü, Akdeniz'in İslam gölü yaptığını, Hazar'a dayandığını, Viyana'ya bayrak diktiğini. Bizim gücümüz ve hüvalâ külli şeyin kadir. Her şeye gücü yeten. Kün feyekün. Ol deyince olduran.

Ebu Hümeyd Abdurrahman İbni Said Es-Saidi, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Est kabilesinden İbni Lütbiye denilen bir adamı zekat toplamak üzere görevlendirmişti. Bu adam vazifeden dönüşünde, şu mallar sizindir, şunlar da bana hediye edilenlerdir dedi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı ve Allah'a hamdü senadan sonra şöyle buyurdu. Allah'ın benim idareme verdiği işlerden birine sizlerden birini görevli tayin ediyorum. Sonra da o kişi dönüp geliyor ve bana diyor ki, şunlar size ait olanlar, şunlar da bana hediye edilenler. Eğer o kişi sözünde doğru ise, babasının ve annesinin evinde oturduğu halde kendisine hediye gelseydi ya, Allah'a yemin ederim ki, sizden biriniz hakkı olmadan bir şey alırsa, kıyamet gününde o aldığı şeyi yüklenmiş vaziyette Allah'ın huzuruna çıkar. Sizden birinizin bağıran bir deve, böğüren bir sığır, meleyen bir koyun yüklenerek Allah'a kavuşmasını istemem. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem koltuklarının altı görülünceye kadar ellerini kaldırdı ve "Ya Rabbi, tebliğ ettim mi?" üç sefer tekrarlayıp buyurdu.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke.
1: Ya Vacid, ya Vacid. Varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırakma.

Ömer İbnül Hattab'dan, Allah ondan razı olsun, şöyle dediği rivayet olunmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den umre yapmak için izin istedim. İzin verdi ve kardeşciğim, bizi de duadan unutma buyurdu. Onun bu sözüne karşılık, bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim. Başka bir rivayette de, kardeşciğim, bizi de duana ortak et şeklindedir.

0: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki siz hiç günah işlememiş olsaydınız Allah sizi yok eder, yerinize günah işleyip Allah'tan bağışlanma dileyecek bir toplum getirir de onları bağışlardı."
1: Toprağını kurtarıyor. İşgal altında. Sen işgal altındaki bir insanın işgal kuvvetlerine tıkın, tıkın çıkmayacak. Vatanını savunan, namusunu savunan, yıkılan cam altında çocuğunu kurtarıp ambulans diye bağıran insana işte İsrail şu kadar terörist imha etti. İş oraya kadar götürüyor. Siz ne diyor Allah, birbirinizden öpüşmezseniz, kaynaşmazsanız, kaynatmazsanız, bacım, kardeşim diye derdin derdimdir, muhabbetin muhabbetimdir, sevincin sevincimdir diyerekten bu yürekte bu olguda olmaz. Sırtı da vermezseniz, güç birliği yapmazsanız bu büyük bozgun devam eder. Fesadün kebir, bu büyük bozgun devam eder. Bu kafirlerin sizi hakimiyeti sürer diyor. Ayet böyle bitiyor.
2: Ya Metin, Ya Metin.

sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme.

Şuara Suresi 80. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur.

Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iki şeyden birini yapma konusunda serbest bırakıldığı zaman, günah olmadığı sürece mutlaka en kolay olanını tercih ederdi. Yapılacak iş günahsa, ondan daima en uzak kalan kendisi olurdu. Allah'ın yasakladığını çiğnemediği sürece, şahsı adına hiçbir şeyden intikam almamış, Allah'ın yasağı çiğnenmişse, onun cezasını mutlaka Allah için vermiştir.''

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke efendim.
1: Bir ışık doğdu kutlu sabaha. Resulullah geldi. Gülün ey gözler. Saplanmışken insanlık büyük günaha. Resulullah geldi. Gülün ey gözler.

Doğdu Nebi kutlu Mekke'ye. Yıldızlar eğildi onu görmeye. Artık sonsuz nuru haber vermeye. Resulullah geldi. Gülün ey gözler.

Develer ayak bastı o kızgın çöle. Hazreti Halime koşuyor süte. Azap içinde kalan garip ümmete Resulullah geldi. Gülün ey gözler. Rabbim nasip eyledi bize o günü. Yaprak bile bağrına bastı bülbülü. Kainatın solmayan kokulu gülü. Resulullah geldi. Gülün.

0: karşıladı onu coşkuyla ümmet. Onun özündedir şefkat, merhamet. Ağlamaktan kan tutan gözlere rahmet. Resulullah geldi, gülün ey gözler. Çiçekler yeşile büründü o gün. Beyaz bir bulut var üstünde göğün. Alemlere rahmet solmayan bir gül. Resulullah geldi, gülün ey gözler. Onun yüzündeki nur renk verdi aya. Kusursuz bir ahlak, kusursuz haya. Çilesi bitmeyen fani dünyaya Resulullah geldi, gülün ey gözler. Soyusuzlar yalanladı peygamberimi. Soyusuzlar taşladı kutlu nebimi. Rabbim nasip eyledi Muhammed'imi. Resulullah geldi, gülün ey gözler. Hira Nur Dağı'na Cebrail indi. Resulün kulağına oku denildi. Bu mutlu haberi vermeye şimdi. Resulullah geldi, gülün ey gözler. Resulullah her gece dua ederdi. Rabbim ümmetimi affeyle derdi. Bütün kainat onun gözlerindeydi. Resulullah geldi, gülün ey gözler. Kervanlar geriye coşkusuz döndü. Yıldızlar döküldü, güneşler söndü. Alemlere rahmet peygamber öldü. Resulullah gitti, ağlayın gözler. Resulullah gitti, ağlayın gözler. Ağlayın.
1: Ya Zahir, Ya Zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini.

Muaz, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim demiştir. Allah, benim rızam için birbirlerini sevenlere, peygamberlerin ve şehitlerin bile imreneceği nurdan minberler vardır buyurmuştur.

sev, ben sana döneceğim. Yanıyorum, yanıyorum işte bak, ne zaman söneceğim. Seni bir kez, seni bir kez göreyim.

0: Harise İbni Vehb, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim demiştir. Size cehennemliklerin kimler olduğunu haber vereyim mi? Katı kalpli, kaba, malını hayırdan esirgeyen ve kibirli kimselerdir.
1: Sizin yeriniz burası.
2: Yasemin, Yasemin. Yâre açık yâre, yâre açmaya yârene hacet. Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet. Güllerim döndü hâre, hâre küsmeye ne hacet. Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet. Ya basîr, ya basîr, körüm körlüğüme bile. Körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerimi.

Ey sevgi sultanı, yazmak seni satırlara, yazmak seni gökyüzünün o mavi satırlarına. Seni yazamayacağım belki, kalemler, mürekkepler yetmeyecek. Anlatamayacağım seni, belki nefesler yetmeyecek. Hüzünlerim artacak, gözlerim dolacak. Bir mescit köşesinde, yalnızlığın pençesinde, sensizliğin, seni görememenin hasretini çekeceğim belki de. Kim bilir, kim bilir, belki sensiz, seni anlayamadan, seni yaşayamadan öleceğim. Ey yaratılmışlar sultanı, çok korkuyorum sana layık olamamaktan. Senin yaratılışın hürmetine yaratıldığımı, yine senin hatırına en değerli varlık olduğumu, yalvarmayı da unuttum sultanım. Rabbimin rahmetini ve şefkatini bildiğim halde, ey cennetler sultanı, hayal bile edemiyorum sensiz ebedi bir hayatı. Senin şefkat ve merhametin yeter tüm insanlığa ama ben layık olabilecek miyim sana?

Ey şefkat sultanı, ömrüm hep günahlarla dolu. Pişmanlığım seni anlayamamaktır. Özürlerim, yalvarmalarım, dualarım hep Yaradan'a, o yüce Mevla'ya. Affetsin diye beni, affetsin diye beni haykırıyorum. Tut ellerimden, tut ne olur. Ancak senin sevginle ulaşırım Rabbime. Bu günahkar bedenimi ne olur, ne olur şefaatinden ve sevginden mahrum eyleme. Dualarımda sen, gözyaşlarımda sen, sensin ey Muhammed Mustafa. Ey Hicret Sultanı, bana durmak yok bundan sonra. Çıktım artık kurtuluşa giden huzur dolu yola. Bakmayacağım artık ne sağıma ne de soluma. Yaşayacağım seni, ismin her anıldığında ey Muhammed Mustafa. Titreyecek artık bedenim. Ey Hicret Sultanı, sanadır, sanadır benim hicretim.

0: www.mekkefm.com
1: mekkefm.com. Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.

0: Sabredeceksiniz. Talebeliğe sabredip hoca olacaksınız. İşçiliğe sabredip işveren olacaksınız arkadaşlar. Yokluğa sabredip varlığa kavuşmanın şükrünü tadacaksınız. Savaşa sabredip barıştan sonra Allah'ın sağladıklarıyla sevinçten uçacaksınız. Bu iş sabırsız olmaz. İlla sabredeceksiniz. Allah hepinizin değişik kalemlerde sabrını ayarlamış. Herkesin sabır kalemi farklıdır. Ona göre Allah için sabredeceksiniz. Allah için sabır deyince de hemen şu ayeti kulaktan hiç ama hiç indirmeyeceksiniz. Sure-i Müddessir. Rabbin için sabret. Bana inanıyorsan Rabbin olarak, bana güveniyorsan, ödüllerim seni ilgilendiriyorsa, o zaman benim adıma dayanacaksın. Sabredeceksin.
1: Mekke efendim.

Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle.

0: ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Abdullah İbni Şıhhir, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmiştim. Namaz kılıyordu. Ağlamaktan dolayı kaynayan tencerenin çıkardığı ses gibi içinden sesler geliyordu.

Altın saçlı bahar. Bu mevsim o kadar coşkun ki sular, çığlık çığlık vadi, dere inliyor. Sular gibi köpürüyor duygular, gel sonsuza yelken açalım diyor. Nur yağıyor, ışık sarmış her yanı, zaman artık sevinç neşe zamanı. Beklemiştik mevsimlerce bu anı, bir bir ölenler bir bir diriliyor. Her yanda güzellik, her yanda ahenk, geçmişteki muhteşem günlere denk. Ve bahçelerimizde hevenk hevenk, bir başka tatta meyveler eriyor. Duygularla dolu esiyor rüzgar, kabarıyor denizlerde dalgalar, enginlerde altın saçlı bir bahar, bin bir renk ve desenle türleniyor. Ve yarınlar daha aydın olacak, dünya yeniden ışıkla dolacak, yıllanmış karanlıklar boğulacak, muştusu ulu divandan geliyor.

Ey gül, ey goncayı nur, meftun yaprak, har sana. Sensin gönüller mahı, bu yaz, bu bahar sana. Mucize saltanatın taşları ayna yapar. Her ırmak ve her deniz, her leylü nehar sana. Senin zat-ı akdesin alemlere rahmettir. Cibril vefalı yoldaş, yüce Allah yar sana. Bu nice iştiyaktır ey en güzel sevgili. Asırlardır koşuyor genç ve ihtiyar sana. Nazarın kalbe şifa, sözün hikmet incisi. Hangi dertli kavuşsa olur bahtiyar sana. Misk kervanı kapında karar kılmıştır senin. Nebilerin diliyle hep övgüler var sana. Ay, güneş, zühre, ülker nuruna pervanedir. Alemde olmak ister aşıklar civar sana. Senin yolun hep açık, gidişin Allah'adır. Dağlar ateş kesilse olamaz duvar sana. Güzelliğin alemde misli bulunmaz inci. Ey gül, hasret çekmede cennet o bulvar sana. Dedin ki şükreden kul olmak istemem mi ben? Rabbin ihsan buyurdu hurma, üzüm, nar sana. Her mucizen parmakla gösterilmede senin. Çağlatmak öyle kolay çöllerde pınar sana. Hicranın bir kütüğü dertle bir karar etti. Hep özlem duymadadır selvi ve çınar sana. Cennetin çiçekleri senin kokunu taşır. Benzemeye çalışır beyazlıkta kar sana. Güneş güzel yüzünden parlaklık aldı ey gül. Acep hayran olmadan hangi göz bakar sana? Aşkının esiridir, ne çöl ne de dağ tanır. Bu sevdalı gönüller su gibi akar sana. Varlık bahçesi senin nurundan yaratıldı. Hep medyun, hep minnettar, her can, her nigar sana. Tebessümün ayların, zührenin sevincidir. Nice hasret çekmede bu bülbülü zar sana. Yusuf senin dalında çiğ tanesidir sanki. Divane kesilir göz etse bir nazar sana. Fazlının eteğine akıllar erişemez. Eli kalem tutanlar övgüler yazar sana. Haki payine sürsem bir kerecik yüzümü, bende olan sermaye hasret, intizar sana. Haki payine sürsem bir kerecik yüzümü, bende olan sermaye hasret, intizar sana.

İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edilmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Şöyle buyurdu: hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek ailesinin çobanıdır, sürüsünden sorumludur. Kadın kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetçi efendisinin malının çobanıdır. Onları muhafazadan sorumludur. O halde hepiniz çobansınız. Eliniz ve idareniz altındakilerden sorumlusunuz.

Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi.

Gelin biraz da büyük oynayalım. Evde büyük oynayalım. İşte büyük oynayalım. Arkadaşlıkta büyük oynayalım. Cemiyette büyük oynayalım. Toplumda büyük oynayalım. Dünyada büyük oynayalım. Kazanırız. Hazreti Muhammed yemin ediyor. Yemin ederim. Yemin ederim, yemin ederim. Kişi affettikçe izzeti, şerefi, değeri artar. Affettikçe şereflerin, affettikçe değerlenir, affettikçe yücelirsiniz. Affederek ezmeye çalışın piyasayı. Vermeyene vererek, gelmeyene giderek, aramayanı arayarak, biraz da böylesi farklı bir ezme türünü deneyin arkadaşlar. Basit misillemeleri bırakın da fazilet.

0: Niyetiniz de ezin, faziletiniz de. Yüceliğiniz de ezin. Yücelerle cüceler böyle kritik anlarda belli olur. Adamlarla madamlar böyle belli olur. Tamam mı arkadaşlar?
1: Sizin yeriniz burası.
2: Gördüm nurlu geleceği rüyamda bir gece. Işıklar yağıyordu her tarafa sessizce. Ahenkle işleyen bir saat gibiydi işler. Bir bir silinip gitmişti asırlık teşvişler. İnsanlar birbirine yürekten bakıyordu. Somaki musluklardan kevserler akıyordu. Tertemiz çehreleriyle geçerken kutsiler, ümitlerimize birer fer salıp geçtiler. Yeni bir dünya kuruluyordu harıl harıl. Her taraf gökle yarışır gibi pırıl pırıl. Geçtikçe tekmil bu şimşek bakışlı yiğitler, anladık muştusu verilen zamanmış meğer. Geçtikçe tekmil bu şimşek bakışlı yiğitler, anladık muştusu verilen zamanmış meğer. Civanlar gördüm yüzlerinde gariplik rengi. Hükmettim ki bunlar o ilk kutsilerin dengi. Dolaştım her tarafı usanmadan, bezmeden. Ziya içenlere erdim bir ulu çeşmeden. Şükranla gerilip gezenler vardı kol kola. Sonra teker teker ulaştı herkes ak yola.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Adamın biri başka bir beldedeki bir din kardeşini ziyarete giderken, Allah bu kimseyi gözetlemek için bir meleği görevlendirmişti. O kimse meleğin yanına varınca, melek nereye gidiyorsun diye sorar. Adam da, şu köyde bir din kardeşim var, onu ziyarete gidiyorum cevabını verir. Melek, o kimseden bir menfaatin var da onu devam ettirmeye mi gidiyorsun der. Adam da, yok, hayır. Ben onu sadece Allah rızası için severim. Onun için de ziyaretine gidiyorum deyince, melek, sen onu nasıl seviyorsan, Allah da seni öylece seviyor. Ben bu müjdeyi vermek için Allah'ın sana gönderdiği elçisiyim, dedi.

Geceye katran çal, acıya hüzzam. Ah edersem tutmasın elim, tat olsun dilim. Ey kemankeş, durma vur.

0: insanlığa yön veren, hayata huzur veren, gönüllere aşk sunan radyo.
1: Aşk sunan radyo.
0: www.mekkefm.com